0: Dendidir ayağ olan gelsin bu meydane. Lisan ile diyen Allah mürayi gelmesin kazip. Riyasız aşk ile Allah diyen gelsin bu meydane.
1: Allah Allah.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar.